navmaya gince davi. Navma çugo sarsa var sel şay mir pekşa, kalko çidinci kolel şay mir pekşa. Navma çugo sarsa var sel şay mir pekşa, kalko çidinci kolel şay mir pekşa. Navma çugo sarsa var sel